Tomna ki tsowa kesani seri mangyuna shikdi gyundo chogu yu. Teya, kholo shiburo zaji gengam kuygun nige chedi. Zhangja jie la gengwe pesum tsobu du yu be. Tomna tsu, Zhangja jie di ni kimsi su ziwe gyugen ya tela tu yu.